Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump araky saýlawlar sebäpli Birleşen Ştatlaryň Eýrana doly gerimli hüjüm guramanlygyny ma'lum etdi. Türkiýe bilen Irak'ın resmileri Ankara'da howpsuzlyk hem-de ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Ýerleşler inni şu we beýlik habarlaryň doly mazmununy dikkatiňize ýetirýäs. Trump, Birleşen Ştatlaryň araky saýlawlar sebäpli Eýrana doly gerimli hüjüm guramanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump 3-nji noýabrda geçiriljek araky saýlawlar sebäpli Washingtonyň Eýrana doly gerimli hüjüm etmänligini nygtap, uruşyň saýlawlardan soň hatda ondan hem ýer gutarmagynyň mümkinligini aýtdy. Trump söhbetdeşliklerden birine Amerikanın Birleşen Ştatlarının Eýrana garşy harby operasiýalaryny güýçlendirmegi baradaky çağırışlar bilen bagly soraga jogap berip, golaýlap gelýän taýlawlara üns çekdi. Ol urşun araky taýlawlara çenini gutarmagynyň mümkinligini aýtdy. Israel Gunvatar Şeriyadaki bir kanun yaşayış toplumlarına 1670 tane tezi yaşayış çayını kurmağı meyilleştiriyar. Palestine Azad Ediş Kurulmasının düzümündeki ayrılık divarı ve Yevre yaşayış toplumlarına karşı görüş komisyası İsrailli resmilerin basıp alınan Gunvatar Şeriyada yerleşen bir kanun İsrail yaşayış toplumlarına 1670 tane tezi yaşayış çayını kurmak varadaki meylnamaları selceriyenliğini məlum etdi. Komisiya bu meylnamaların 12 tane Gunvatar yurdunun bir kanun yaşayış toplumlarından getirilen önümlere sevda çeklendirmelerini giyirmeğinin ve İsrail'e yaşayış toplumlarını giyinletmek boyunca işlerini betetmeğe çağırış etmeğinin ıyız yanından gün tertibine gelinliğini belledi. Zelenski Kanada'nın Ukrayna ören möhüm howa gorunuş buksatını verecektiğini aýtdy. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Kanada'nın premier ministri Mark Carney bilen geçirjek duşuşunyň öňe seýretinine beren beýanatyna Kanada'nın Ukrayna ören möhüm howa gorunuş buksatyny we energetika pudony gollaw berjekdigini aýtdy. Zelenski howa gorunuş buksatynyň ören möhüm ähmiýeti edigini nygtap, kömegiň mazmuny ýa-da Kanada'nın energetika pudony berjek gollaw barada jikmejik maglumat bermedi. Kanada Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlanan hüjümlerinden bäri Ukraina 6,1 milliard dollarlyk harby kömek bilen birlikde jemi 18,5 milliard dollardan gowrak kömek wada berdi. Aljir Birleşen Arap Emirlikleri bilen diplomatik gatnaşyklaryny betetdi we howa giňişligini ýapdy. Abu Dhabi bu kararyň wagtlaýyn bolmagyny umyt edýär. Abu Dhabi Aljir'in 11. sentyabrdan başlap Birleşen Arap Emirliklerine hatawalnan rayet we harby uçurlara howa giňişligini ýapmagy netijesinde diplomatik gatnaşyklary betetmek hakynaky kararynyň wagtlaýyn bolmagyny umyt edýändigini habar berdi. Birleşen Arap Emirliklerinin Daşary İşler Ministerliği ähli ýurtlar bilen gatnaşyklary puwtulandyrmak, şeýle hem özara düşünşmegi, hyzmatdaşlygy we umumy awadançylygy östürmek boýunça tutan ýerliliginiň dowam edýändigi bildirildi. Beýanatda Aljiriň bu kararynyň wagtlaýyn bolmagyna we iki ýurdun halkynyň arasyndaky dogonlyk gatnaşyklarynyň dowam etdirilmegine umyt bildirilýändigi aýdyldy.

Ve son habarımız. Türkiye bilen Irak Ankara'da howpsuzlyk we ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça maslahat geçirdi. Howpsuzlyk çeşmelerinin berýän maglumatyna görä Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Guramasynyň başlygy Ibrahim Kalın sewitleýin we halkara meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Ankara'da Irak'ın Vekiller Meclisi'nin başlığı Haybat Halbusi bilen duşuştu. Çeşmeler duşuşukta esasan hopsuzluk ulgumuna Türkiye bilen Irak'ın arasındaki hizmettaşlığı puhtulundurmak ve çözgüdüne karışılayan meselelerin seljirilmeğinin ileri tutulayanlığını haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz TRT Türkmençeden günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz.

İri iyileşir, Türk dünyasının dağınları attı gitmişimizin Novotak'ı tədi bölümünü biz yeniden sizin ile birlikte. Gitmişimizin suun kütəli sanına Anadolu'nun kalbinden Balkanlara akan ışık, Koyun Vaba adlı temanın üstüne durup geçmek istiyoruz. Hormat dinleyiciler, inni bolsa halkara katnaşkar oyuncu bilirmen, Doktor Cemil Doğuç İpek'in suun ki temamızdan bağlı sinnesin dikkatinize yitirmekçi. Anadolu Sehratının ortasında Kızıl Irmak Deriyatının kenarındaki Osmancık etrafında eyyem en çeme asır veri kuğur var. Bu Horasan'dan gelen erin Koyun Baba'nın kuburu. Bir neçe yüz yıl bundan ozal Anadolu'nun yüreğine kaçan bu ışık Türk İslam dünyasına çoğur iyiz kaldırdı. Evliya Çelebi onu dünyanın nuri, mukaddeslerin kolluğu, arası yüreklerin düyüp manet deyip övgerdi. Ve onun Hacı Bektaş Veli'nin şağırttığını aydardı. Koyun Baba'nın durmuş hikayesi merkezi Aziya'dan Anadolu'a ve ol yerden Balkanlara çenli uzak giden köngül siyahattır. Ruvayete göre Hedreti Ali bir gece ona görünüp, qara qayalı, kəkilik sesli, timyan iyis olan boş yer tap, saçını şol yere yaz ve qaribleri doyur deyip belirttir. Bu lahi alamattan son Koyun Baba Xorasan erinlerinin dəb desturuna layıklıkta ilki bilen Kerbela son vasa haca etdi. Anadolu'a geçenden son Bursa'da bir neçe vaat qaldı. Hatta bu yerde çopon olup kazanç ediptir. Rovayete göre Bursa'da xizmat eden bir bay adamla bağlaşan ılalaşının neticesine iki kutuların koyunlarının kuzularının payılan gidecek suyunun iyisi bulubdur. Sol seyahatte tügürünekler ona Koyun Baba adını takıptırlar. Yumşak kasetli ve sadalığı olan tanılan bu keramatlı adamın Bursa'da keramatlar görkezip başlarına tesiri hatim arttı. Ahırına köngülündeki sol gizdin qara qayanı gözlemeye başladı. Ve Kızıl Irmak Deriyatının boyunaki Osmancık etrafının tügürünekli depelerin arasında gözleyen yerini taptı. Koyun Baba Amasya'nın Çorum'un arasına yerleşen Osmancık etrafına bir dergah kurup yol öletlik işini devam ettirdi. Yerleşen Arafat depesine bir sakkıç ağacının düğününe çadır kurunluğu, sol yerden geçen yolcuları saçağını açanlığı aydılar. Onun gürküden keramatları dillendire yayrap, su kesilen oğulları yağmur doğasıyla su getirmek, kesilen adamları becermek gibi rivayetler halkın Koyun Baba'nın böyle şahsiyetini hasken berkitti. Sevdin yaşayıcıları ve cahankeşte dervişler onun dergahına barıp onun tapak alıptırlar. Koyun Baba'nın şan şöhreti Şeydevr Köpelli olin köşke çenli barıp etti. Rivayetlere göre hatta Fatih Sultan Mehmet hem ol varda eşitiptir. Koyun Baba Anadolu'nun Türkleşmeğine ve ıslamlaşmağına rol oynan dervişlerin biridir. Dervişleri ile birlikte Anadolu'nun ve Rumeliya'nın vatan olup kalmağına ruhu koşuntları koşuptur. En çeme atır

bilen yerlerle birlikte onun iyidinden eğren çağırtlar bilen bağlanışkındır. Koyun vavanın ışığı Anadolu çağırtlarına çıkıp Rumeliya'nın güdetimine çenli barıp etdi. Balkan geografiyatında koyun vavanın adını ötüreyen, ziyaret edilen iki tane kuğur var. Biri Rumeliya'nın Babadağ şehirine, beylikti orta Makedonya'nın Kalkandere'nin kolonyaki Şipkovça ovasına yerleşer. Koyun vaba Horasan'dan Andola çenli uzap giden bilim devini Balkanlara çenli devam ettiren ışık köprüsüne mengdiyer. Türk halkı bu yahtılığı asırlar boyu yüreğine götürüp geliyer ve koyun vabanın sügü, hizmet ve ağzıbirlik talimatlarını nesille nesile geçirip geliyer. İdil İlleşer, Doktor Cemil Doğuç İpek tarafından tayinlenen Türk Dünyasının Dağları adlı gepleşimimizin Novot'taki tähde bölümüne Anadolu'nun kalbinden Balkanlara akan ışık, Koyun Baba adlı temanın üstünde durup geçtik.

Diňiziň çumrugyna tetdi hereket edýän ulgamy gödüňine getiriň. Sürjüsiz awtonom uçanatna berip bağlanan. Türkiye inni şol çumruklarda hem tätili bolmak üçin işe girişdi. Salam. Gorunmak sanatına göz aylamak istesek, Türkiye'nin son yıllarda yeten tepkitleri sergilerden has uli başlanıkları görüp bolýar. Yakın vaqtda öz işini tamamlan Saha Expo 2026 sergisi bize diňe täze ulgamlary ve gol çekilen alalaşyklaryň däl, eýtim Türkiýanyň gorunmak budagyna nähili öňüdüşikler edenligini hem turatyny görkezdi. Bu suratda aletin hem iki zat ünsürü özünü çekker. Birinci, Türkiye'nin suası operasyonlar için platformaları ve ulgonları işlep dönmek okuyuvi, belki de ilkinci gedek şeyle anık görünüşte yüde çıktı. Mavatının çunuklarına mühüm rol oynayacak sürücülü ve sürücüsüz mini suası gemiler, suası kamikaze ulgonları, dengizin çunuklarına köpçülükte işlep bilen ulgonlar. İkinci, Türkiye'nin bu ulgamları dine önülmek bilen çeklenmen eğitim sürücüsüz ulgam hukuklarına karşı yukarı derecede ötün çözgütleri işlep düzenlik hem belirli. Elbette Ankara bu mesele dine uçurması hova ulogu, uçurmanı hova ulogu önümçülük hükmüne karamadı. Eğitim Türkiye bu sepkide nelip etti. Bu suası ulgamlar taydan beylikli yurtlardan tapahtanırıyan esasi tapahtı nemi. Bu soruları korunmak senatı boyunca bilirmen Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Havar için veren beyanatlarla cevap verir. Erkan'ın aytmanı ora Türkiye kevr mühüm uğurları gözetirdi. Bu mühüm uğurların merkezine şuna atdırıyar. Bir ulgamy yerli ve milli derecede ulgamy öndürüp bilmek diňe bir buýsun çeşmetden. Bu strategik zerurlukdyr. Sebäbi meýdandan alynan her bir pikir, söwüş meýdanlarydaky her bir tyn ediş eliňizdäki önümi hatda kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Daşar ýurt çeşmelerine garaşy bolanyňyzda bu cikli ýola goýup bilmersiňiz. Erkanyň sözleri ören aýdyň. Ankara täzdäwri çaltlyk bilen gödetirdi ve pozisiýa eýildi. Erkan suwasy tematyna geçmeden odal sürüjüsiz ulgamlaryň hem üstünde durup geçýär. Ol diňe Saha Expo sergisinde bu gurda 3 aýry aralasa gol çekilmegine geldi.

uchun uyushi alomat xatab ber. Endi bo'lsa belkida eng muhim nuqta, ya'ni kichik bo'laklarga kechiling. Erkaning unsuri chekmak istiyandagi shu. Ozol model yada prototip yo'qmini ko'rilgan suvatda ulg'onlar endi tamomini ko'pchilik bilan o'nimchilik boshladi ve değişik güçlerle şartnamalara qo'l chekildi. Emma bu eng qiziqli taraf dal. Bu tarz tapqırda esasi to'lg'indiruvchilar yerlik darajasining o'ran yuqori bo'lmoqdir. Erkan buni shayli tushuntirar. Suvatda dunyo düğünün başqa bir yer ve ol henidan qo'y o'g'rinilmadi. Bu yerde bir zat önürüp bilmek öğren kımmatlıdır. Mine tuvaltı gemiler, denizin çoğun bölüklerine kamikaze misyalarını yerine getirecek platformalar, ok değerler ve tuvaltı hücum mümkünçülüklerimizi yukarı derece çıkaracak ulgunlar bir de araşlar. Eğitim yerlik derecesi ne için şeyle mühüm? Erkan Ukrayna'nın misalini getiriyor. Ukrayna şeyle hem epesli muhtarda uçurmasız ve ulularını önerip biliyor. Şeyle de olsa şol önümçülükteki kıçı ulğunlar daşarıyor çeşmelerine karasındır. Avrupa'dan, Amerika Birleşen Statlarından ve Hıtay'dan gelen mühküm komponentler var. Üçüncülük zıncırınakı en kıçı bökdönçülük. Bu tutuş prosesi toktulup bilir. Türkiye olsa ona göz yetirdi. Sonku bir neçelin doğamına bu küçük ulğunların yerli ölümçülüğüne ünsürü cimledi. Saha Expo olsa bu işin miyvelerini belinliğini görküldü. Erkan'ın sonku sözleri hem neticelendirme hem de çaktama görünüşündedir. Günün sonuna yol kartamızı doğru yolla devam ettirip bilsek, sürücüsüz suatlı ulgunlarda ödümüz için at avray eyip bolvulacak devrimizi başladık biliriz. Türkiye hua ulgunlarla bağlı ünsürü ödünü çekti. İnni olsa çoğunluklara geçmeyen vakti gelip yetti. Başka bir podcastımızda yanadanın duyuşmak umuduyla hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye Radyo'da.
13: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
14: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 11. sentyabr. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge Avazı atletken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik derslerini dinleyemsiz. Derslerimizi 16 metre 17.670 kilogres kısa dolgun canlı frekal dinleyemsiz. Şimdi dek www.trtuzbek.com ve sunni yoldaş Tursat Orkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize sonki yangilikler kızıkarlı malumatlar çünkü nomli dasturunu itibarınıza havale kılamız.

0: kanıtladı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kanada baş vaziri Mark Carney bilan uchrashuv oldi bergan bayonotda Kanada Ukrainaga juda muhim havo mudofaasi paketi hamda energiya sohasiga ko'mak taqdim etishini ma'lum qildi. Hava müdafası paketinin hayatı ahmiyyeti gəyigə ikənliğini takitləgən Zelenski, bu arada yardımının həm məzmunu yok ki, Kanadalik, Kanadanın energiya sahasıga kursatadigən komaga qıda batafsıl malumat bermədi. Kanada Rusiyanın 2022 yıl fevral ayda başlagən hücumlardan bu yan Ukraynaga 6,1 milyard dollarlık harbi yardımını hücudu olgan halda hacmi 8,5 milyard dollardan artıq yardım ajratışını vada qilgan. Cezayir Birleşken Arab Emirlikleri diplomatik alakalarını üzdü ve hava hududunu yaptı. Abu Dhabi karar vaktinçalik buluşka ümit bildirdi. Cezayir öz hava hududunu 11 sentyabrdan başlayıp Birleşken Arab Emirlikleri'nde ruhiyattan ötken fukaralik harbi ve hava kemaları üçün yaptı. Şundan sonra Abu Dhabi diplomatik münasibatlarını üzü şakıdaki uşbu karar vaktinçalik buluşka ümit bildirdi. Birleşken Arab Emirlikleri Tashqi ishlar vazirligi barcha davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash va shuningdek o'zaro anglashuv, hamkorlik va umumiy farovonligini qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iyatini davom ettirishini bildirdi. Bayonotda Jazoirning qarori va vaqtinchalik bo'lishiga hamda ikki xalq o'rtasidagi birodarlik rishtalari saqlanib qolishini umid bildirdi. Turkiya va Iroq Anqarada xavfsizlik hamda iqtisodiy hamkorlik masalalarini muzokara qildi. Xavfsizlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya Milliy istixborot tashkiloti rahbari Ibrohim Qolin mintaqaviy va xalqaro voqealarni muzokara qilish maqsadida Anqarada Iroq vakillar palatasi raisi Hibat Halbusi bilan uchrashadi. Manba uchrashuvda ayniqsa xavfsizlik sohasida Turkiya bilan Iroq o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash yechimini kutayotgan masalalarni ko'rib chiqishga e'tibor qaratganligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Filippinda yonib ketgan Prumda bedarak yo'qolgan 84 kishini qidirish ishlari davom etmoqda. Vazir tekin maqsadimiz ham OECD davlatlar orasida kuchli beshlikka kirish dedi. Filippinda yonib ketgan Prumda bedarak yo'qolgan 84 kishini qidirish ishlari davom etmoqda. Manila Palavanga yo'l olgan kemada yuz bergan yong'in oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bedarak yo'qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Filippinning o't o'chiruvchilari Maniladan mamlakat g'arbidagi Palawan viloyatiga ham qatna vaqtida yong'in kelib chiqdi, Romga kirdi. Hodisa oqibatida 5 kishi halok bo'ldi, 80 dan ortiq kishi bedarak yo'qoldi. Chorshanba kuni kechasi boshlangan yong'indan so'ng kuchli tutun va yuqori harorat ham qutqaruv ishlarini kechiktirdi. Shu sababli guruhlar butunlay yonib ketgan kemalar bir kundan ko'proq vaqt o'tib juma kuni kira oldi. Filippin sohil xavfsizligi yo'lovchilar ro'yxatida qayd etilgan 2 kishi aslida kemada bo'lmaganligini tasdiqladi. Shundan so'ng bedarak yo'qolganlar soni 86 dan 6 nafardan 84 nafarga kamaytirildi. Jami 43 kishi qutqarildi. Yo'lovchilar ro'yxatiga ko'ra Promda ham 17 nafar yo'lovchi 17 nafar ekipaj a'zosi bo'lganligi qayd etildi. Vazir tekin maqsadimiz ham OECD davlatlari orasida kuchli beshlikka kirish dedi. Milliy ta'lim vaziri Yusuf Tekin kelgusi xalqaro o'quvchilar baholash dasturi tadqiqotlarida asosiy maqsadi OECD davlatlari orasida kuchli beshlikka PISA kirish PISA kirish va muvaffaqiyatni barqarorlashtirish ekanligini qayd etdi. Vazir Yusuf ham PISA 2025 ham bu boradagi e'lonida qilingandan so'ng Slovakiya poytaxti Bratislavada jurnalistlarning ham savollariga javob berdi. Tekinning ta'kidlashicha Turkiya asri ma'rif modelida xalqaro hamjamiyatning hisobotlari va tanqidlari hisobga olinib, shunchaki ma'lumot berishga emas, balki bilimni ko'nikmaga aylantirishga e'tibor qaratiladi. Ya'ni bilimni kundalik hayoti ham ko'nikmas

0: دیگه ایلانترش امکان بیره دیگه و قدس رتنانده. Trump aralık saylavda respublikaçılara avaz bermegenleri tuzağa düşet dedi. AQŞ prezident Donald Trump taraftarlarını november aydaki aralık saylavlarda respublikaçılara avaz berişke çakırdı. O taraftarlardan saylavga barışka kasam içişini soradı. Hem de demokratlarının qalabası öz mamuriyatı kun tertibide tadil salışı haqqıda ağalantırdı. Dallas şehrinde ötkezilgen hem bu arada kurultayda nutq sözlegen Trump Qatnashuvchilardan 3-chi noyabr kuni yoki muddatdan oldin ovoz berish jarayonida qatnashga qasam ichishni so'radi. Tramp ovoz bermasangiz na bo'lishingizni bilasizmi, tuzoqqa tushasiz deya qayd etdi. Gretsiya matbuoti Turkiyani ham buyuk kuchini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi dedi. Yunoniston matbuotida Turkiyaning mintaqaviy qudratiga e'tibor qaratgan tahlili maqola e'lon qilindi. Gretsiya sharlovchi Yanis Marinus Turkiyaning harbiy, iqtisodiy va siyosiy salohiyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmasligini aytdi. Maqolada ta'kidlanishicha, Turkiyaning ham yalpi ichki mahsuloti joriy yilda 1.6 trilyon dollarga yetishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkich Turkiyaning yaqin shartdagi eng yirik iqtisodiyotga aylantirmoqda. Shuningdek, Turkiya qurolli kuchlari NATO doirasida ham AQShdan keyingi ikkinchi yirik armiya ekanligini va mudofaa sanoatining ham so'nggi yillardagi yuksalishi ham bu borada e'lon qilinib, Turkiyaning qo'shni davlatlar bilan olib borayotgan diplomatik aloqalari ham maqolada batafsil yoritilgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Ovda Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Yangilikler sırası. Amerika Devlet Reisi Donald Trump, orta müddetli saylovlar bois Amerika'nın İran'a karşı keng kolamlı bir hücum uyuşturmaganligini bildirdi. Türkiye bilen Irak, Ankara'da hafsızlık ve iktisodi hamkorluk mavzularını kurup çıktılar. Zelenski, Kanada, Ukrayna'ya cüda mühim bir hava müdafaa paketi yetkazıp beradı dedi. Al Cezayir Birleşken Arap Amirlikleri bilen diplomatik alakalarını kesip taşladı ve hava hududunu yapıp koydu. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Türkiye bilen Irak, Ankara'da hafsızlık ve iktisodi hamkorluk mavzularını kurup çıktı. Xavfsizlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya milliy istixborot tashkiloti boshlig'i Ibrohim Qalin mintaqaviy va xalqaro o'zgarishlarni ko'rib chiqish uchun Anqarada Iroq vakillar kengashi raisi Hibbat al-Halbusi bilan muloqot qildi. Manbalar ushbu uchrashuvda ayniqsa xavfsizlik sohasida Turkiya bilan Iroq o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va yechim kutayotgan masalalarni hal etish mavzulariga bosh qotirayotganligini bildirdilar. Trump orta muddatli saylovlar bois Amerikaning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini bildirdi. Amerika Jumhur Raisi Donald Trump 3 novembrdagi orta muddatli saylovlar tufayli Washingtonning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini ma'lum qilib, urush saylovlardan keyin va hatto undan ham oldinroq nihoyasiga yetishi mumkinligi haqida peshminlik qildi. Trump bir suhbatda Amerikaning Eronga qarshi harbiy amaliyotlarini kuchaytirishi borasidagi chaqiriqlar haqidagi savolga yaqinlashayotgan saylovlarga diqqat qaratib, urush amerikaliklarning o'rta muddatli saylovlarda ro'y beradigan chog'iga qadar tugashi mumkin deb javob berdi. Isroil g'arbi qirg'oqdagi g'ayriqonuniy maskanlarda 1670 ta yangi uy qurish planini ko'rib chiqmoqda. Falastin ozodlik tashkilotiga bog'liq bo'lgan ajratuvchi devor va yahudiy maskanlariga qarshi kurash komissiyoni Isroillik rasmiylarining ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi g'ayriqonuniy Isroil maskanlarida 1670 ta yangi uy qurish planini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Komissiyon bu planlar 12 g'arbiy mamlakatning g'ayriqonuniy maskanlardan kelgan mahsulotlarga tijoratiy cheklovlar qo'yishi va Isroildan maskanlarni kengaytirish faoliyatlarini to'xtatishini so'raganidan keyingi kun tartibiga kelganini qayd etdi. Zelenskiy Kanadaning Ukrainaga juda muhim bir havo mudofaa paketi yetkazib beradi dedi. Ukrayna jamur raisi Volodymyr Zelenskiy Kanada bosh vaziri Markalni bilan o'tkaziladigan muloqotidan oldin bergan bayonotida Kanadaning Ukrainaga juda muhim bir havo mudofaa paketi va enerji sektoriga qaratilgan yordam yetkazib berishni e'lon qildi. Havo mudofaa paketining hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirgan Zelenskiy yordamning mazmuni yoda Kanadaning enerji sektori borasidagi himoyasi haqida tafsilot bermadi. Kanada Rusiyaning 2022 yil fevral oyida boshlangan hujumlaridan beri Ukrainaga 6.1 milliard dollarlik harbiy yordam qolaversa, to'plam 18.5 milliard dollar ortiq yordam berish va'dasini bergan. Va so'nggi xabar Al Jazoir Birlashgan Arab Amirliklari bilan diplomatik aloqalarini kesib tashladi va havo hududini yopib qo'ydi. Abu Zabi bu qarorning vaqtinchalik bo'lishini umid qilmoqda. Abu Zabi Al Jazoirning o'z havo hududini 11 septembrdan boshlab Birlashgan Arab Amirliklarida ro'yxatga olingan mulkiy va harbiy uchoqlarga yopishining ortidan diplomatik aloqalarni kesish borasidagi bu qarorning vaqtinchalik bo'lishini umid qilganini bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlar bilan aloqalarni kuchaytirish, shuningdek, o'zaro tushunish, hamkorlik va o'rtoq rifohni rivojlantirish borasidagi qat'iy irodasini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Bayonotda Al Jazoirning qarorining vaqtinchalik bo'lishi va ikki xalq o'rtasidagi qardoshlik munosabatlarini hifz etishi umid qilganini qayd etdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. UNESCO'da Turkiyaning izlari.
UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda şu vakte kadar dünya mirasının vaktinçalik ruhsatı bölgen tarihi binalar, kadimki şehirler ve madeni sahalarını keşf kıldık. Sayatımızda endi madeni mirasının tirik çirası bilen devam ettiremez. Yolumuzda nesilden nesilge ötüp keleyatkan ananalar, rasmi rivojlar, numoyish san'atlari, bilim va mahoratlarga qisqa qilib aytganda UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros deb ta'riflagan boy meros dunyosiga qaratamiz. UNESCO tomonidan 2003 yilda qabul qilingan moddiy bo'lmagan madaniy merosni himoya qilish shartnomasi jamiyatlarning o'z madaniy meroslarining bir bo'lagi sifatida ko'rgan ishlarining anlatuvlarining bilim va mahoratlarning yashatilishi va kelajak nasllarga intiqol berilishini maqsad qilgan qilib olgan. Chunki madaniy meros faqat tarixiy binolarda emas, ba'zida bir ko'yda, qo'shiqda, bir ustodning qo'llarida, bir bayram an'anasida yoda 100 yillardan beri davom etayotgan bir marosimda yashashga davom etadi. Mana shu yangi sayohatning ilk qadam joyida Anatoliyadan dunyoga tarqalgan yirik bir an'ana bor. Yo'limiz Qo'niya, mavzuimiz mavlavilik samo marosimlari. Mavlavilik Mavlono Jaloliddin Rumiy Balxining 1273 yilda vafotidan keyin Qo'niyada shakllandi va vaqt o'tishi bilan turli jo'rofiyalarga tarqaldi. UNESCO ham ushbu an'ananing muhim markazlari aro, xususan Qo'niya va Istanbulga diqqat qaratadi. Mavlavilik madaniyatining eng ko'rinarli ifoda shakllaridan bo'lgan samo esa vaqt o'tishi bilan muayyan qoidalari, muzik majmuasi va o'rgatish yo'llari bo'lgan bir marosim sifatini o'ziga oldi. Bir samochining ostagina ochilgan qo'llari naydan yuksalgan ses va ayni markaz atrofida aylanish. Samo faqat basri bir namoyish emas, musiqiy kiyimlari, harakatlari va ma'naviy ma'nolari bilan bir butunlikdir. Nat bilan boshlangan marosimni taqsimlari peshrav, davr va valadi va to'rt salom bilan davom etadi. To'rt salom insonning ma'naviy sayohatining turli bosqichlarini ifoda etar ekan, samochining kiyimdan tortib marosimni boshqaradigan post nishinga qadar har bir unsur ushbu ma'no dunyosining bir bo'lagini tashkil etadi. Navlavlik musiqi va nay, qadim kabi klassik chalg'i asboblari ham samoning ajralmas bo'laklari qatorida joy olgan. Xo'sh, samo UNESCO jihatidan nima uchun muhim? Birinchidan, mavlavlik samo marosimlari tarixiy binolar va sohalar bo'lgan dunyo merosi ro'yxatida emas, balki bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatida o'rin olgan. UNESCO nazaridan himoya etilishi kerak bo'lgan qimmat ham faqat samochilarning harakatlari emas, balki muzik marosim belgisi, odob-axloq qoidalari, simbolik ma'nolar va buning barchasini nasldan naslga yetkazuvchi insonlardir. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan dossiyasidan keyin mavlavilik samo marosimlari 2005 yilda bashariyatning

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika davlat raisi Donald Trump o'rta muddatli saylovlar bois Amerikaning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini bildirdi. Turkiya bilan Iroq Anqarada xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik mavzularini ko'rib chiqdilar. Zelenskiy Kanada Ukrainaga juda muhim bir havo mudofaa paketi yetkazib beradi dedi.

Cezayir Birleşken Arap Amirlikleri bilen diplomatik alakalarını kesip taşladı ve hava hududunu yapıp koydu. Bugün geçtirişlerimiz anıçlardan ibaret idi. İrtingine radyo tonqullar orqali uşaşkunca xayir aman qaling.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isəməsiz müxtarım tanışarı bugün 2026 yılının 12 sentyabr şimbəkin. Siz Trudan Tur efirden Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar dilindəki topşorun tanışsız. Bizim programma 16 metrli qısqa dolqının 17615 kilo gesirtlindən Türksat 4A yarışını bilen 3 tapır www.tritdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının tritdinna.com Динне қошып тасындан вот из радио каналынан топшуды. Топшуыздың бүгінгі шаралы

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye Radyo'da.
13: Hosume Türkiye'yi zayna radyo kayağını.
14: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayıç radyo voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
2: Anlatkınla Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este Radyo Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
27: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli tinglovçılarımız, bu cuma hem ahiretke aşılgan esikler baresinde söz bardıramız.

Ahiretke aşılgan esiklerdin ekincisi, keram, rahmet esigi, Kudayımız Allah'tın kerim rahim atlarının uğuzlanuları bolgan. Keram, rahmet degen mane, Kudayımız Hak Rabb'ın yumartlığı, maramatı, sonsuz ayavı bolgan. Sosu at em sıfatları, Ahirettin keliyegine birer üyken şahat bolgan.

varmayken körsetkeni islermen, sonu gelmez kerandın, bir yomartlık ihsandın, tagı sonsuz rahmettin, em beri makluklarga sozulgan maramattın, sonu gelmez izzettin, tagı şetsiz gayrattın, iyesi Hak Allah'tın, yaratkanı insanlardan, özüne tab itaatlı bolganlarga bargısı, sosu keram rahmetine yakışkan bir niyazı, tagı izzet gayratını, em sonsuz azamatını körsötüyek cezası, ol sultanda bolmasın.

Navmaneler astara, aşıklanı yak bolsa, mine sosu dünyadın ketişine karaymış. En aciz, en arıktan, en küçlüge bargaşe, yanı bolgan erkimge, tisli bir rızıktın, berilgeni körülüp yatır.

Hatta en arıklarga, acizen küsüzlerge, rızıklardan en arığı köz aldında berilip yatır. Yanı tuğgan ballarga, karansa, sosumane, bek yarası körülüp yatır.

Er dertlige dermanı ummaganı bir yerden er daim yetkerilip yatır. Neşe bir yomartlık ban yazlıklarda yazlarda em küzbünün kıslarda ikramlar sıpralar aldığımızga kurulup yatır.

Mine sosu ikramlardın, en tolu ihsanlardın, bir iyilik iyesi yomart zattın kolundan, daim yiberilgenini eslerimiz yengilşe oylap, anlap, bilip yatır.

Nav ayavga, ikramga, başka misal aytılsa, er yazlıkta terekler, yibekten kimlermen, süslöngön hurilerdey, yap yasıl yapraklarman, şişekey em meyvalarman, bezenip, önörlenip yatır.

Kudayımız Hak Allah, bari sosu tereklerdi, bizge hizmet ettirip, türlü türlü en tatlı, en saniyatlı meyvelardı, sansız kollar tallarıman, bizlerge uzatıp yatır.

Em aguvlu şıbından koluman bek şifalı, en tatlı bir baldı bizlerge yedirip yatır. Tagı yakşı em yimsak bir kıyımdı, kolu yok bir kurttun kulluguman insanlarga kidirip yatır. Em rahmettin bek yükön bir kaznasını, bir tököy bürtüklördün işinde bizim için saklap yatır. Bari sosu islermen kudayımız Hak Allah, neşe yakşı bir keram, em rahmet iyesi bolganını bizlerge aşık aşık körsetip yatır.

Kişkeneke makluklarga bargeşe, el bir zat, el bir makluk, tab bir abaylıkvan kulluğunu etip yatır. Zerre miktar haddini ne ötüp ne ozup yatır. Bek yükün bir azamat aslındaki tögörükte, makluklardın berisinin sav itaat alleri eşkere körülüp yatır.

Em bazı insanlarman an yanvarlardan başka kün ay em dünyadan ta en

Ene sosu islerdin, bir üykün, ullu, celal, tagı izzet iyesi, azamatlı hak emrimen bolganını savlay, gözlerimiz körüp yatır. Kalgan baskamanelerde, keliye yumalarda tagı, ay tuğdu, hak kudayımız, bizge nasip etsin de, gönlümüz tilep yatır. Sağlık bankanınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 12. sentyabr Şenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki kundalik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kıska dolgun canlı frekalı dinleyemsiz. Şunindik www.trt.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugünkü dasturumuza songi yangilikler Türk Dünyası Sahne Sanatı namlı dasturuna itibarınızga havala kılamız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.

Muhterem dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki kundalik dasturlarını dinlediniz. Şuna kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki dasturlarını yakınlayınız. Gelgüsü dasturumuza tekrar uçuraş günçe. Hayır, selamat bolin.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

8 yarım arasında, Afganistan vakti bilen keçkurun saat 9 yarım ile 10 arasında, Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arasında kıska tolkun 31 metre, 9.595 kere soğuk kalitin yaşınız mümkün. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

0: yeple yer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovdu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

her zaman. Gözlerimi diktim yollarına. Dönüyor musun? Dönüyor aman. Dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman. Dünya başım duman. Batıyor ama

acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başımda, batıyorum acıtmıyor senin sevdan.